Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: 89. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Güven Şovtay.
1: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime.

0: muhabbetine bayılacağınız,
1: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Hadi Şiçer, hadi kurban olun bayanlar, baylar. Radyomuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Duyduğunuz günün bu saati itibariyle hep söylüyoruz. Radyolarda duyabileceğiniz en canlı, yavrum en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Vallahi söylüyorum ya, ben yapıyorum diye demiyorum, bunu hep söylüyorum. Ama bazen acaba ulan benim rakiplerim neler yapıyor diye şöyle bir bakıyorum. Babacığım öyle show programlara denk geliyorum ki, bak yemin ediyorum, birisi suç işleyip de suçunu itiraf etmese, bu arkadaşı bir sandalyeye bağlar, sabah akşam o radyo programını dinlet, yemin ediyorum gözyaşları içerisinde itiraf etmezse ben de bir şey bilmiyorum. Ne halt yediğini yemin ediyorum ağlıya ağlıya anlatırlar. Biz enerjiyiz, enerji. Bak yavrum, hakikaten söylüyorum ya. Gelen mesajlardan da herhalde diyorum, oğlum Arif Güven güzel bir şey yapıyorsun. Bununla ilgili çok keyifli mesajlar alıyorum ya. Bugün mesela okuduğum mesajlardan birisiydi. Diyor ki, abi kazandığın para annenin ak sütü gibi, helal olsun. Dedim eyvallah kardeşim. Program biter bitmez çattır çattır yiyeceğim. Başlar başlamaz yine para, yine para. Yavrum, hakikaten söylüyorum, benim durumum sadece dilimde. Normaldeki hayatım, valla benim azıcık aşığım, kaygısız başım durumu valla. Bunun bir atasözü olmadığını biliyorsunuz değil mi? Bize atasözü diye yutturmuşlar bunu. Azıcık aşım, kaygısız başım. Yavrum, bu zenginlerin fakirlere avutmak için uydurduğu bir söz. Tabii canım. Yine bak, fakirlere avutmak için uydurulmuş bir yalan. Şey diyorlar ya. Oğlum çocuk berekettir, berekettir. Ya bir git Allah aşkına, bereket olsaydı Koç ailesinin 50 tane, Sabancı ailesinin 150 tane çocuğu olurdu ya. Öyle abi. Velhasıl çocuk yok. Çocuk yapacak takat. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Bugün benim program yapasım bile yok ya. Allah rahmet eylesin. Babam bir gün bana şeyi söylemişti. Bir tane dalmatçalı bir köpeğim vardı. Çok da saldırgandı. Bahçeye bir kulübe koyduk abi. Bağladık da hayvanı. Dolayısıyla sadece biz gezdirebiliyoruz. Bunun yanı sıra biz gezdirmediğimizde baba yemeğini yiyor yatıyor. Yemeğini yiyor yatıyor. Babam bana şeyi söyledi. Dedi ki, senin dedi şu köpekten ne farkın var dedim ki. Vallahi diyecek bir şey bulamadım. Adam haklıydı çünkü. Yani. Tembel bir adamdım. Ama şimdi hayat şartları. Babacığım nereye? Çalışmak zorundayız. Tabii canım. Şöyle söyleyelim ki, ev kiralarının maaşları geçtiği bir dönemden artık, hani o dönemi geçiyoruz da, aylık market alışverişi için ihtiyaç kredisi çekmek zorunda kalacağımız döneme doğru gidiyoruz abi. Velhasıl günün özeti şu, içinde bulunduğumuz şartlar şu, çok kalitesiz bir hayat için, vallahi bir şey söyleyeceğim, çok pahalıya yaşıyoruz. Öyle abi, öyle. Şu teşekkürname kısmını bir çıkartalım aradan. Kurban olduğum, dinlemek için elbette bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız günlerden birisi olsun. Bak, esnaflarımıza hayırlı işler derken, yavrum parayı çok seviyorum diye esnaf derken sadece kuyumculardan bahsetmiyorum yani. Ekmek parası derdinde olan herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Son racıma, seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, babacığım biz de çalışıyoruz diyen herkese ve elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler gençler. Bakacağız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette anlatacağız. Ne diyelim yavrum, programın çok çok başındayız. Dolayısıyla bugün de duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, sen duydun, Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.

Çiçer. Bunlar daha başlangıç. Yavaş yavaş açılacağız. Diyoruz ya Arif Güven Showtime Radyo'da. Yavrum kötü giden bir şeylere dur demenin de en doğru zamanı. Bak bununla ilgili şunu da söyleyelim. Bazen söylüyorum aşk acısına bile iyi gelen radyo programı. Ve derler ki uzmanlar bak araştırmaya göre insanın aşık olduğu kişiyi unutma süresi 6 aymış biliyor musunuz? 6 ayda unutuyormuşuz. Dedik dayanabilirsen 6 ay dayan Ali Cappar. Valla unutmak için 6 ay yeterli. Ayrıldınız mı? Öyleyse kendinize zaman tanıyın. Acınızla yüzleşin ve yavaş yavaş silip gitmesine izin verin. Araştırmaya göre insanın aşık olduğu kişiyi unutma süresi 6 aymış. Ben 8. 6 aydayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Şaka bir yana da. 6 aysa bile 6 ayın sonunda boşa giden 6 ayınıza yanıyorsunuz. Şu kardeşiniz tecrübe konuşturuyor demedi demeyin ya. Neyse biz bakalım işimize gücümüze. Çiçeğim 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bu arada WhatsApp'a da reklamlar geliyor. Tabii canım artık telefonu elimize aldığımızda reklam görmediğimiz tek yer herhalde hesap makinesi olacak. Yani. Baba WhatsApp'a nasıl mesaj gelecek ya? Nasıl reklam gelecek? Güzel güzel mesajlaşırken sohbeti 10 saniye ara falan mı diyecekler? Bilmiyoruz. Velhasıl durum buymuş. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabilirsiniz canım kardeşim yazın. Aratın Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacak. Twitter mı diyelim, X mi diyelim? Artık neyse et Arif Güven. Şöyle bir yoklama. Havvacım gelmiş kurban olur. Toparlanmışız diyoruz ya. Bu ne? Bakalım. Adıyaman'dan selamlar. Keşan burada abi. İnegöl'e selam olsun. Erzincan aynı şekilde. Antalya Side'den selam olsun. Buyurun. Elbistan burada abi. Silifke'yi yaz. Nazilli burada. Londra burada. Yozgat Sorgun selam olsun. Samsun Bafra aynı şekilde. Biga'mıza selam olsun. Biga'daki bütün dostlara kurban olurum. Çanakkale. Biga. Çerkezköy Kapaklı Saray. Yaz yoklamaya. Çorum'dan selamlar abi. Karaman burada. Bilecik burada. Ordu Ünye'den böyle bir videomuz var. Eskişehir'den bir fotoğrafımız var. Bu ne bakalım? Afyonkarahisar'dan selam abi. Yalova burada. Bandırma burada. Kemik kadro yaz abi Tokat'tan. Eyvallah kardeşim benim. Mardin burada. Burhaniye'den selamlar abi. Bursa, Antakya. Kemik kadro burada yaz yoklamaya. Bu ne? Abim süpersin. Canım kardeşim Fransa'dan İzmir'e. Eyvallah kurban olurum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne güzel ya. Bendik burada abi. Azıcık geç oldu ama yaz. Eyvallah kardeşim benim. Bu net bakalım. Menemen'den cillop gibi bir programa selamlar olsun Arif Bey. Bak bugün de bey olmuşuz ya. Bugün de bey oldum sevgili dinleyenler. Bana hiç yakışmıyor hakikaten söylüyorum. Bu nedir? 42-47 telefon numarasının son 4 rakamı. Ya bu ismini özellikle yazmayanlar hakikaten söyleyeyim. Kaçakçı falan mı? Aranıyor mu? Yavrum nereden olduğunuzu yazın be kurban olduğunuzu.

0: bakayım fotoğrafın üstüne. Adı yazıyor mu abi? Yazmıyor abi. Bana ancak dilsiz anlattı dili olanın dile getiremeyeceklerini diye. Böyle bir yazı var. Bu nedir bakalım? Merhaba, Aksaray'dan selamlar. Aleyküm selam canım kardeşim. Velhasıl toparlanmışız gençlik. Mesaj yollayan bütün dostlara, selam yollayan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Oğlum memlekette ne oluyor da bitiyor? Babacım gezegende ne oluyor da bitiyor? Mümkün olduğu kadar anlatacağız. Selam patron, yoldayız. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim. Kurban oldu. Birazdan da haber başlıklarımız var. Bakalım bakalım bugün hangi haberleri seçmişiz. Ayrılmayın, geliyorum.
1: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
2: Malagat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
3: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
4: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.
5: Arif Güven, Showtime.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Akgüven Showtime.
1: Buradayız. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor bakalım. Dediğimiz gibi Çin'in orta kesimindeki Şansi bölgesinde işçiler bir kestirme yol açmak için sevgili dinleyenler Çin Seddi'ne kepçelerle hasar vermişler. Demişler ki biz buradan kestirme bir yol açalım. Dedik ne güzelmiş ya vallahi. İki işçi gözaltına alındı haberi var. Şimdi bak hep şey diyoruz ya. Arkadaşım sevgili dostum sürekli zam. Ben size bir indirim haberi vereyim mi? Vallahi bak bu kıyağı size günün bu saat itibariyle babanızın oğlu gelse yapmaz yani. Buyurun. Hep zam abi diyenlere indirim haberimiz var. O da şudur. Kurban olduklarım Şeyma Subaşı'nın büyük reklamlar yaparak piyasaya sürdüğü kitabı satılmamış. Stokları eritmek isteyen kitapçılar da ürünü %93 indirimle 5 TL'ye satmaya çıkartmışlar. Ya hep zam diyenlere buyurun kapak olsun. Şeyma Subaşı'nın kitabı yavrum %93 indirime girmiş. 5 TL'den satılıyormuş. Gerçi 5 TL'ye de yazık yemin ediyorum. Yani. Bak 5 liradaki yazıları okusan sana daha çok kazandırır yemin ediyorum. Al. Türkiye'de fiyatı düşen tek ürün. Şeyma Subaşı'nın yazdığı sadece Şeyma adlı eserin fiyatı 5 liraya düştü. Yavrum simit daha pahalı öyle söyleyeyim. İyi de bir şey söyleyeceğim. Yolda buldun tut ki meraklısısını aldın eyvallah da internetten sipariş verirsen 5 liralık kitaba kargo parası 50 TL. Dur bir güzel haber daha verelim. Haber böyle verilmiş ne kadar doğrudur bilemem sevgili dinleyenler. İkinci el otomobilde fiyatlar %10 geriledi deniliyor. %1000 artmışken %10 gerilemiş bilginiz olsun. Benim tezim budur. Yavrum Türkiye'de çıkan hiçbir şeyin fiyatı bir daha asla geri düşmez. Ama bilemeyeceğim. Hadi inşallah öyledir. Al bak. Madem paralardan bahsediyoruz yavrum. Şu habere bir bakalım. Şanlıurfa'da bir kebapçı her gün zam yapmaktan bıktığını belirtip kebap fiyatlarını sevgili dinleyenler euroya endekslemiş. Bayağı abi böyle panoya yazmış işte. Ciğer dürüm 2 euro, dalak dürüm 1 euro. İşte böyle Avrupa Birliği'ne gireceğiz inşallah. Evet abi. Avrupa Birliği'ne girmeden bir de böyle deneyelim yani. Al. Adam bildiğin dükkana koca böyle bir tabela astırmış. Şanlıurfa'da bir kebapçı her gün artan zam fiyatlarından bıktığı için kebap fiyatlarını euroya endeksledi. Ciğer dürüm 2 euro, dalak dürüm 1 euro. Bu neyse bilmiyorum artık da terbiyesiz tavuk dürüm 1 euro. Yavrum terbiyesiz tavuk dürüm ne ya? Lan yesene beni deyip küfür mü ediyor bize ne yapıyor yani? Ama bak bir şey söyleyeceğim. Vallahi panoya bakınca öyle hani bir yazıyor, iki yazıyor. Bana ucuz gözüküyor yani. Bildiğin dürümü artık euro ile satıyormuş abi. Şimdi durum komedisi diye bir şey var da dürüm komedisini ilk defa. Bu terbiyesiz tavuk dürüm ne? Hakikaten söylüyorum ilk defa duyuyorum ben. Terbiyesiz tavuk dürüm. Şey mi oluyor yani? Sallıyorum mekana gittin abi. Mekan sahibi hoş geldiniz ne arzu edersiniz dedikten sonra... Ben oradan bir terbiyesiz tavuk dürüm isteyip deyip ardına bir de küfür mü yapıştırıyoruz? Buyurun. Türkiye'de lokanta ve oteller grubu fiyat artışında %89.3 ile zirvede yer almış canım kardeşim. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de lokanta ve oteller grubu fiyat artışında %89.3 ile zirvede yer aldı. Buyurun yine zirvedeyiz. Tabii canım bu gurur hepimizin. Yavrum şaka bir yana millet oteli, millet lokantayı çoktan unuttu. Et dürüm olmuş 150 lira. Ne oteli ne lokantası hakikaten söylüyorum yani. Ne oluyor ne bitiyor? Konya altında 4 kişiden birisi yabancı. Antalya Konya altı ilçesinde bulunan toplam nüfusu 20 bin olan Liman mahallesinde 36 farklı milletten 4 bine yakın yerleşik yabancı yaşadığı ortaya çıkmış. Ve mahallenin 6 dönemlik muhtarının söyledikleri de bu. Diyor ki Mahir Bölükmüş muhtarımızın ismi. Valla diyor ben artık hani yarıma diyor tercüman almadan sokağa çıkamıyorum diyor. Yani. 36 farklı milletten 4000'e yakın. Bildiğin abicim Konyaaltı Liman Mahallesi'nde oturan yabancı varmış. Antalya'nın durum bu. Zaten yakında bir şey söyleyeyim, hakikaten söylüyorum. Bak Antalya'da Türk görünce sevineceğiz, yemin ediyorum. Yani. Diyeceğiz oğlum, Antalya'da Türk gördük biz yani. Nasıl yurt dışında Türklere denk geldiğimiz zaman mutlu oluyoruz. İşte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesi yavrum zamanımız da var.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Estüven Showtime.
1: Ne alkış kıyafet. Canım kardeşim, buradayız. Haberler. Ne oluyor da bitiyor? Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Canım kardeşim, hakikaten çok enteresan ya. Şimdi geride bıraktığımız günlerde ya böyle kaza olur mu diye biz bir haber okumuştuk. Şimdi bir tane daha aynısından geldi. O da şu, dere kenarında artık köprünün başında balık tutan bir abi vardı. İşte balığı çekiyor, çeker çekmez de balık arka tarafa geçiyor. Arka taraftan da geçen araba balığa çarpıyor. Dedik yavrum, böyle bir trafik kazası olur mu? Yani balıksın ve araba çarpıyor sana. Şimdi sevgili dinleyenler, trafik kazasında ölen bir palamutumuz var. Nasıl bir ülke olduk hakikaten söyleyeyim. Düşün babacığım, 10 saniye önce denizde özgürce dolaşan bir palamutsun. Sonra talihsiz bir şekilde bir arabanın tekerinin altında kalıyorsun ya. Valla şans konusunda ikizim olan palamutu buldum ben. Baba. Valla benim şans durumum da bu. Ya balık sürüsüyle yüzsem oltaya sadece ben takılırım. Biri beni hızla çekse muhtemelen de 5-10 saniye sonra arabanın altında kalır ezilirim yani. İşte hayattaki şansım aynen bu palamut abi. Valla söylüyorum. Şimdi arkadaş, İbrahim amca diye bir arkadaşmış, balığı tutuyor, geriye doğru fırlatıyor ama böyle bayağı bir sağlam çekiyor. Sanırsın hani ormanda palamut avlıyor. Şimdi abimin hemen arka tarafında da akan böyle bir trafik var. Velhasıl palamut abi yola düşüyor. İlk bir araba geçiyor, o ıskalıyor. İkinci araba geçiyor, palamutun üstünden bildiğin geçiyor gidiyor. Ya şimdi palamuta çok üzüldüm tabii de. Yavrum böyle bir haber olur mu ya? Trafik kazasında ölen palamut. Peki bir şey söyleyeceğim. Yine trafikteyiz. Ya bir şu haberi de verelim. Şimdi Amasya'da bir sürücü kurallara uyarak yaya geçindeki yayalara yol veriyor. Malum öncelik yayalın böyle bir sloganla böyle bir çalışmaya başlatıldı. Bayağıdan beri var. Velhasıl bir sürücü de kurallara uyuyor. Bakıyor orada bir yaya geçidi var. Yayalar geliyor. Diyor ki ben bunlara yol vermeliyim. Duruyor. Sonuç, 3 otomobil birbirine çarptı. Yavrum 5 kişi de yaralanmış. Şimdi kaza görüntüleri de var. O anın görüntüleri de var. Valla bir şey söyleyeyim mi? Yani haberin başlığı da bu. Amasya'da bir sürücü kurallara uyarak yaya geçtiğindeki yaralara yol verdi. 3 otomobil birbirine girdi. 5 kişi yaralandı. Canım memleketimde yani yine bir medeniyet denemesi, yine bir başarısızlıkla sonuçlanmış. Ya bizim memlekette kurallara uysam bir dert, uymasam bir dert. Ama şimdi çok böyle şiddetli bir çarpma falan da yok. Ya o ona tıklıyor, o ona tıklıyor. Eyvallah, hani Allah'tan çok ciddi bir durum yok da bu 5 kişi nasıl yaralandı ben onu anlamadım yani. Babacığım o kadar tıklamayla hakikaten hiç kimse hiçbir şey olmaz yani. Bu 5 kişi nasıl yaralandı onu çok merak ediyorum. Yüzün herhalde psikolojik olarak galiba. Psikolojik demişken herkesin psikolojik gitti. Birazdan da bak, Ankara'da bir taksici abiyle bir motorcu abinin arasında geçen böyle bir diyalog var. Ondan bahsedeceğim. Velhasıl olabiliyorsa şimdilik canım kardeşim hiçbir yere ayrılmayın.
2: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
3: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
4: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
5: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süper.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
6: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
7: Saygı Mağazaları.
8: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
9: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
10: Evinize en uygun tüller,
11: tüllerinize en uygun fon perdeler,
10: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Haydi bir daha. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence malumunuz. Bakalım bakalım bakalım. Şimdi sevgili dinleyenler. Bu arada hayırdır, İzmir ne oldu? Hakikaten söylüyorum yani. İzmir bu aralar bir Essentials'a mı özeniyor? Sürekli böyle atarlı haberler var. Malumunuz Bayraklı Adliyesi önünde böyle bir tartışma şey vardı. Çatışma diyelim biz ona, hani kavga falan değil. Şimdi bu habere bir bakalım. İzmir'de sokakta dans eden bir grup şahıs havaya ateş ederek böyle tehlike saçtı haberimiz var. Görüntüler: İzmir'den sokakta dans eden bir grup şahıs havaya ateş ederek tehlike saçtı. Valla bir şey söyleyeceğim, silahsız kimse kalmadı herhalde. Ben hariç, açık ve net yani. Eski İzmir'de sokak ortasında müzik eşliğinde dans eden bir grup çevreye korku saldı. Yavrum eğlenin işte, dansınızı edin. Hoplayın zıplayın da bu silah neyin nesi anlamıyorum ki ya. Dans sırasında ortaya çıkan bir şahıs elindeki silahı havaya doğrultarak ateş etmeye başladı. Eğlence adı altında yapılan bu hareket çevredeki vatandaşların hayatını tehlikeye atarken görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Yine İzmir'den bir haber, bu sefer Buca Gediz'de. İzmir'de alkollü bir şahıs veresiye istediği tekel bayinden olumsuz yanıt alınca böyle saldırdı haberimiz var. Adamın kafa güzel, tekel bayine gidiyor, veresiye istiyor. Dükkan sahibi de vermeyince ortalık bir anda birbirine giriyor. İzmir Buca'da alkollü bir şahıs girdiği tekel bayiden veresiye alkol almak istedi. Ancak tekel bayi sahibi bu talebi kabul etmeyerek reddetti. Red kararının ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçtuğu kavgada tekel sahibi saldırgan şahsı uzaklaştırırken o anlar tekel içinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Baba hakikaten şimdi sayfayı yeniliyorum ara ara. Yeni haberler var mı diye. Sayfama düşen 3 haberden ikisi manyaklık yani. Çiçeğim. Ya şimdi bu meretle alakalı şey derler ya. Babacım paran yoksa içme derler ya. Vallahi şimdi bu saldıran arkadaşım bence parası varsa da içmesin yani. Bunu belli ki herkes kaldıramıyor. Oğlum yoksa içmeyeceksin işte, bu kadar basit yani. Adam vermiyorsa ne diyeceksin yani. Ama gerginiz. Buyurun. Yine bizim memleketin olmazsa olması elbette hırsızlık haberleri. Bak o kadar rahatlar ki hakikaten söylüyorum, şaşıp kalıyorum yani. Hırsızlık yapmak için girdiği dükkanın ortasına yavrum tuvaletini yapmış. Ben böyle işin içine ederim der gibi. Artık beklediği, umduğu parayı mı bulamadı, ne oldu? Arnavutköy'de bir lokantaya giren hırsız önce kapıda bulunan masalara oturarak biraz dinlendi. Ardından ise acelesi yok, nasıl olsa başına bir şey gelmeyeceğini biliyor herhalde, bilmiyorum yani. Ardından ise dükkanın ortasına tuvaletini yaptı. Tuvaletini yaptıktan sonra da kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karışan hırsızın o anları saniye saniye kameraya yansıdı. Arnavutköy'de iddiaya göre dükkanın önüne gelen bir hırsız önce kapıda bulunan masalarda oturup dinlendi. Daha sonra da yavrum tuvaletini yaptı. Bir süre bekleyen hırsız daha sonra camı zorlayarak içeriye girip kasadaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızın rahatlığı ve tuvaleti yapması ise pes artık dedirtti. Dükkan sahibi Turan Toprak diye birisiymiş. Saat 03 sıralarında 20'li yaşlarda bir genç çocuk dükkanının diyor yani içine giriyor. Burada dolaşıyor. Ondan sonra şu noktaya pisliğini bırakıyor ve camları yokluyor. Camları yokladıktan sonra içeriye giriyor ve kasada bulunan 150 yani 150 TL para çıksa ben de aynı şeyi yapar mıydım acaba? Yerim lan böyle işi deyip. Velhasıl 150 TL para bulmuş, onu almış ve diyor ki rahat şekilde buradan uzaklaşıp gidiyor. Buraya pisliğini yapıp rahat bir şekilde gidiyor. Büyük ihtimalle buranın insanı. Benim büyük bir zararım yok ama insanların başına bela açabilir. Doğru söylüyor. Arnavutköy'de hırsızların dükkana tuvaletini yaptığı o anlar ise iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsız gelip sandalyede oturuyor. Daha sonra tuvaletini yaptıktan sonra içeriye giriyor. Sonrasında da iş yerinden çıkarak kayıplara karışıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. Hırsız da olsa babacığım, yani hırsızlık bir meslek olduğu için söylüyorum artık. Ben öyle görüyorum. Babacığım her şeyin bir adabı vardır ya. Gelip dükkanın içine yapmak nedir ya? Ben böyle terbiyesiz, hem hırsız hem terbiyesiz ya. Buradan ilerleyelim. Diyorsun ki canım kardeşim daha artık ne çalınabilir ya? Ne çalınabilir hakikaten? Yani bak şey, köprüyü duyduk şimdiye kadar. Ne bileyim işte rayları çalanları. Tabii canım, parça parça kesip kesip rayları çalanlar vardı. Bak birazdan bakacağız. Bursa'da yavrum bir şey çalmışlar da çok enteresan geldi bana. Ve biraz daha sevgili dinleyenler, geldiğimizde elbette günün konusunda vereceğiz. Bugünün konusu, hakikaten söylüyorum, çok keyifli. Birbirimizi birazcık daha fazla yakından tanıma adına hakikaten keyifli bir konu buldum. Ayrılmayın, birazdan buradayım.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif. Adamın dibisin dibi.
3: Arif abi, Akvader'in dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulübün operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bul.
2: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
4: Herkes sıkı sinir ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
5: Arif abi, Ayas sana güzel be gülüm. Bütün acıları bir çekiyoruz, iyi yayınlar.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven

0: Ben şey diyorum ya bazen. Oğlum niye beni böyle alkışlıyorsunuz? Hakikaten kendimi düğün pastası gibi hissediyorum. Yıllardan beri merak ettiğim soru. Babacığım o düğün pastasını niye biz alkışlıyoruz? Hani biz bunu yiyeceğiz diye mi alkışlıyoruz? Madem böyle bir durum varsa... Diğer yiyeceğimiz şeylere niye alkış yapmıyoruz? Niye bu kadar düğün pastasına takıldım? Ben bu pastaları hakikaten gerçekten pasta zannediyordum. Maketmiş onlar. Şimdi az önce sordum ya sevgili dinleyenler. Dedim ne çalınmış olabilir tahmin etmişsinizdir. 10 katlı düğün pastası maketini çalmışlar. Nerede? Bursa'da. Bursa'da maket pasta yapan bir dükkanın önünde... Yavrum 10 katlı pasta hırsızlara dayanmamış çalmışlar. Küçücük arabanın tavanına yükleyerek pastayı çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa'da bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilden inip etrafı kolaçan eden hırsızlar demir korkuluklara bağlı olan maket pastanın tellerini kesiyorlar böyle bir. Kimsenin durumu fark etmemesi üzerine harekete geçen hırsızlar 10 katlı pastayı alıyorlar. Küçük de bir araba. Sanırım Uno, Uno'ya benziyor. 10 katlı pastayı yan yatırıp arabanın üstüne tavanla yüklüyorlar ve götürüyorlar. Pastayla yollarına devam eden hırsızlar kısa sürede gözden kayboldu. Haydi bakalım. Yavrum pasta çalıyoruz pasta. Üstelik de gerçek değil yani. Sahte pasta. Baba ne yapacaksın onu? Hakikaten söylüyorum ya. Oy oy. İşte böyle zamanlarda şişiyoruz. Şiştiğimiz zaman da biliyorsunuz ki günün konusunu veriyoruz. Canım kardeşim bak bugün çok keyifli olacak. Hakikaten söylüyorum. Çünküsü... Sevgili dinleyenler bak günün konusu şu. Size sormak istiyorum tamamıyla sizinle alakalı. Fakat çok ciddi bir şey olmasına gerek yok. Zaten önemli olan kısmı da bu. Babacığım bana kendinizle ilgili. Evet abi bana kendinizle ilgili... Olabiliyorsa hiçbir işimize yaramayacak gereksiz bir bilgi verin abi. Bugün böyle bir şey yapalım. Bir tık daha sizi yakından tanımış olacağız ama ne bileyim işte abi benle ilgili sallıyorum bak ben yüzme bilmiyorum diyebilirsin. Senle ilgili benim için gereksiz bir bilgi ama olabilir ne bileyim abi ben işte sallıyorum. İşten eve gelince o işte odamda yarım saat sırt üstü uzanıyorum tavanı izliyorum diyebilirsin. Evet abi bugün Arif Güven Showtime dinleyicilerine soracağımız soru bu. Kendinizle alakalı bana çok gereksiz bir bilgi verin abi. Sallıyorum şey diyebilirsin. Abi sen bilmiyorsun ama ben kuş sesi çıkartıyorum diyebilirsin. Ne bileyim şey diyebilirsin. Güneşin ışığı gözüme gelince hapşırıyorum diyebilirsin. Evet abi. Ben de benimle ilgili bak şimdi. Sevgili diye dur ilk örneği ben vereyim. Şu kardeşiniz de kendisiyle ilgili gereksiz bir bilgi versin. Bilgi de şu. Vallahi yalnızlıktan ölüyorum yani. Evet evet bugün böyle bir şey yapalım abi. Dinleyenlerimize soralım. Kurban olduğum şu anda benim sesimi duyan bütün herkese. Babacığım bana kendinle ilgili çok gereksiz bir bilgi yolla. Nereye? 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasına. Bir kez daha söylüyorum 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Dolayısıyla bugün böyle bir şey yapalım. Dinleyenlerimizin gereksiz bilgilerine şöyle bir bakalım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Biz bu arada birazdan bir mola vereceğiz. Bu arada sizin mesajlarınızı elbette bekleyeceğiz. Bakalım bu nedir? Kışa hazırlık yapan vatandaşlar demiş ki sebze meyve değil araba alıyoruz sanki. Haber bu. Zam furyası semt pazarlarındaki tezgahlarında bulunan meyve sebze fiyatlarına da elbette yansıdı mı yansıdı. Halk pazarına giden vatandaşlar fiyatların pahalılığından şikayet ederken esnaflar da zincir marketlerin manav reyonlarından dolayı iş yapamadıklarını söylüyorlar. Ortada hiç suçlu yok. Herkes birbirine suçu atıyor. Artan enflasyonla birlikte zamların pazar fiyatlarına da yansıdığını söyleyen vatandaşlar şunları söylemişler. Demişler ki her geçen gün daha da artan fiyatlar cep yakıyor. Alım gücümüz çok zayıf. Emekli maaşına zam yapılmadı ama pazar fiyatlarına bakıyoruz. %70'in üzerinde zam geliyor sürekli. Geliyor baba sürekli geliyor yani. Neyse ya biz zaten böyle hani bunlardan sıkıldığımız için malumunuz günün konusunu veriyorduk. Dolayısıyla da dedim ki sevgili dinleyenler Arif Güven Showtime'cılar bana kendinizle ilgili gereksiz bir bilgi. Allah Allah bu nasıl oluyor diyor ki abi serçe parmağımın hiç kemiği yokmuş gibi sallandırabiliyorum. Bak Belçika'da Nur hiç kemik yokmuş gibi bildiğin abi serçe parmağını sallandırabiliyormuş. Allah Allah. Müzik Velhasıl konu anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Canım kardeşim, ben bir mola vereceğim. Moladan sonra burada olacağım. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Selam Arif. Almanya'dan ben Murat. Almanya'da çekilmeyen yollar senin sayende çekiliyor. Her şey gönlünce olsun kardeşim.
2: Abisinin gülü günaydın. Kölden günaydın sana.
1: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'ten selamlar.
3: Arif abi, bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi. Sen olmadan olmaz.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Gebze'den taksici Emrah ben.
5: Arif abi günaydın. Fenlik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar. İyi ki varsın. Baş tacısın.
6: Arif abi, ben Lüleburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
7: Arif, çok şımartıyorlar seni be gülüm.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: biraz daha yükselttiğinse be buradayız.
1: Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız ve dostlarımıza sordum, dedim ki baba kendinizle ilgili çok da böyle gereksiz bir bilgi söyleyin bana. Evet abi ya, ben böyle bir şey yapıyorum dediğiniz ne var? Ben dedim ki az önce, ben de kendimle ilgili sevgili dinleyenler gereksiz bir bilgi vereyim. Dedim ki yalnızlıktan ölüyorum. Bak buna istinaden Sibel'im yollamış, diyor ki ben de asırlardır yalnızım abi. Buyurun. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Koku konusunda feci takıntılıyım. Sürekli kendimi ıslak mendille siliyorum. Saat başı deodorant yeniliyorum. Allah Allah. Buyurun. Canım ciğerim yollamış. Benim özelliğim, bir kilo yaş pastayı bir oturuşta bitirebiliyorum. Elimden gelse her gün tüketebilirim. Oh be, bir kilo pasta. Buyur. Ömer'i bir yollamış. Paşam, benim ev ve iş yeri yürüme 6 dakika ama nedense ben tam 35 senedir evden 1,5 saat önce çıkıyorum. İş yerine vardığımda 10 dakika kalmış ve işe başlamama... 10 dakika kalmış işe başlama diyor. Fakat bu arada bu kadar zamanda ne yapıyormuş diyor ki, 6 tane fırına uğruyorum. Çok gereksiz ama yapamıyorum. Vazgeçemiyorum. Bakalım arkadaşlarımızın kendisiyle ilgili gereksiz bilgileri. Diyor ki abi, deliksiz uyuyabiliyorum. Tuvalete bile gitmeden evde. Evet abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Kulaklarımı oynatabiliyorum. Şimdiye kadar hiçbir faydasını görmedim. Yani gereksiz bir yetenek diyor. Emre yollamış. Evet abi, kendinizle ilgili ne gibi gereksiz bir bilginiz var? Bunu benimle paylaşın demiştim. 0530-071-4355. Bir daha söyleyelim. 0530-071-4355. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımın ne gibi gereksiz özellikleri varmış, bu bilgiyi benimle paylaşsınlar istiyorum. Diyor ki, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Yön bulma duygum çok kötü. Salak mıyım neyim demiş ya. Ağdalı ve sivri bir dile sahibim abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu. Bak diyor ki, bakıldığında görünenden çok daha fazla yetenekli birisiyim abi. Bu da benim gereksiz bilgim. Eyvallah canım kardeşim. Allah Allah. Bak diyor ki, kafamda bir nokta var abi. Oraya dokununca sırtımda bir nokta sızlıyor. Yıllardır bu durumu anlamaya çalışıyorum. Allah Allah. Al Nevzat'ım. Bu Almanya'daki Nevzat değil ama. Diyor ki, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Uzun bacaklı bir erkeğim. Kemiklerim ve kaslarım hep uzun. Eyvallah kardeşim benim. Parmaklarım da uzun abi. Görenler Freddy diyor demiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Aklım her türlü şüpheciliğe muazzam çalışıyor. Bak arkadaşlarımıza ilgili gereksiz bilgi. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Siyah ve koyu renk çorap ve ayakkabı giyememe durumum var. Hastalık mı bilmiyorum. Aa. Buyur sana. Kendimle ilgili çok gereksiz bir bilgi abi. 20'lik dişlerim yok. Hiç de diyor çıkmadı. Olabiliyor mu böyle bir şey ya? Bilmiyorum, ilk defa duyuyorum. 20'lik dişlerim yok diyor. Hiç de çıkmadı. Aa, ilginç. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. İki elimle de yazabiliyorum. Bir halta yaramıyor. Ama diyor ben daha çok solağı kullanıyorum. Eyvallah kardeşim benim. Aa bak, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. 4 saatten fazla uyuyamıyorum. Hemen uyanıyorum. Ben de öyleyim. Buyur. Deryacım yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bacaklarım gövdeme göre kısa. Bu da uzaktan bakıldığında beni çok kısa boylu gösteriyor sanırım. Eyvallah kardeşim benim. Bugün dediğimiz gibi Arif Güven Show Time'cıları, yavrum, kendileri hakkında itiraf ettikleri gereksiz bilgilerle bakıyoruz. Al diyor ki, kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Galiba diyor, diğerlerine göre kulaklarım küçük benim. Eyvallah kardeşim benim. Tam dışarıya çıkacakken çoraplarımı ıslanınca deliriyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Al bak diyor ki, ıspanağı görünce sofradan kalkıyorum abi. Al. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Sibel yollamış. Yağmurlu havaları seviyorum. Ben de çok severim. Ve moralim bozukken konuşmayı da hiç sevmiyorum abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Aa, bak, kendimle ilgili gereksiz bilgi. Karpuzun çekirdeklerini tek tek ayıklamadan kesinlikle yemem diyor. Dipnot, brokoli sevmem. Pırasadan da nefret ederim demiş. Buyur. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Mahalle yanarken saçımı tarayamıyorum. Eyvallah ya. Vallahi mesajlar çok keyifliymiş. Günün konusu bariz belli. Canım kardeşim, bilenler mutlaka biliyorlar. Dedim ki dinleyenlerimizi birazcık daha yakından tanıyalım. Ama çok da böyle ciddi bir şey olmasın. Yavrum, kendinizle alakalı bana çok gereksiz bir bilgi verin dedim. 0530 071 43 55. Bakalım daha ne mesajlar var.
2: Yollara devam. Arif Baba'ya selam.
3: Arif abi, bir reklam versen de şu tüneli geçsem be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
4: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'dan. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
5: Adamın dibi. Adamın dibi. Yine Çandarlı'dayız, Muhammed ve Çetin.
6: Arif abi, seni çok seviyorum.
7: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
8: Arif Güven yayında.
9: Seviliyorsun ya. Ne yapayım?

0: Showtime.
1: Mesajlar. Günün konusu canım kardeşim. Bugün dinleyenlerimize de sordum. Dedim ki kendinizle ilgili gereksiz bilgilerden bahsedin. Abi benim böyle bir özelliğim var. Çok gereksiz biliyorum ama dediğiniz ne varsa. Bakalım, ses tonumu anlık istediğim şekilde değiştirebiliyorum abi. Haliyle istediğim her karakterin sesini taklit edebiliyorum. Babacığım bu güzel bir şey ya. Bu iyi bir şey. Buyur. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Çok sinirli olduğumda ya iştahım komple kapanıyor ya da diyor ki önüme öküzü kesip koysanız yiyorum abi. Fatma yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Diyor ki saçımı yaklaşık 6 aydır boyamıyorum. Eyvallah kardeşim. Bak saçımı okşayarak sevilmesinden nefret ediyorum diyen de var. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Maymundan ve papağandan çok korkuyorum demiş. Sen soruyu sorunca düşündüm bulamamıştım. Az önce çekirdeği tek tek çıkartıp da karpuz öyle yiyen bir kardeş var ya. Ondan sonra aklıma geldi abi. Benim de en gereksiz bilgim kendimle ilgili şu. Diyor ki karpuzu çekirdeğiyle birlikte yiyorum. Tövbe estağfurullah ya. Çok keyiflisiniz valla. Buyurun bakayım. Merhabalar. Bak hastalığa bak abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ben yatmadan önce 100'den geri sayıyorum. Saymadan uyuyamıyorum. Nevzat'ım yollamış bu sefer Belçika'dan Nevzat. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Arif Güven Showtime dinliyorum. Daha ne olsun diye gelen bir mesaj. Bak diyor ki... Abi evin lavabosundan başka hiçbir lavaboyu kullanamıyorum. Al şimdi bu bilgiyi ne yaparsan yap demiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Şey mi bu? Yılmaz'ım yollamış. Diyor ki diyet yapamıyorum, olmuyor. Aç kaldım mı sağa sola saldırıyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Makarnayı sossuz yiyemem. Güzel. Bütün bilgilerimi düşündüm de hepsi gerekli Arif ya. Eyvallah kurban olduğum. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Benim boyuma biri sorarsa bir santim fazladan söylüyorum demiş ya.

hani şu anda boyum bir, boyum da 1.81 gayet iyiymiş yani. Ama diyor ki soranlara ben sürekli 1.82 diyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Kendimi bildim bileli başım ağrır. Hayatımın çoğu az uyuyarak geçirdim. 5 saat ve üzeri uyuduğum vakit baş ağrısı, geberiyorum. Allah Allah. Buyur Sibel yollamış. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Akşamları gözlerimin altına bal sürüp limon kabuğu yapıştırıyorum. Bir faydası var mı bilmiyorum ama yapıyorum işte demiş. Vardır herhalde. Boş boşuna yapmıyorsundur yani. Karanlıktan çok korkuyorum abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Allah Allah. Yavrum üzümün kabuğu da soyulmaz ki ya. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu abi. Üzümün kabuğunu soyuyarak yiyorum demiş. Aynı zamanda bak kaç yaşına geldim bisiklet kullanmayı da bilmiyorum. Güzelmiş. Aa bak kadifeye dokunamıyorum diyen de var abi. Diyor ki, abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. İnsan yavrusu dahil olmak üzere mantığıyla hareket edemeyen her canlıdan korkuyorum. Vallahi süpersiniz ya. Günün konusu kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Bak diyor ki alkol alınca İngilizce konuşma moduna geçiyormuşum abi. Etrafındakiler öyle söylüyor. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bende ses hafızası var abi. Şöyle ki yıllardır görüşmediğim, numarasını bile rehberde kayıtlı olmayan biri beni arayıp konuşmaya başladığında kim olduğunu hemen anlıyor birim. Aa, bir şey söyleyeceğim. O özellik benim işime çok yararmış ya. Ben bak yavrum benim durumum şu. Ben hep odun odasını söylüyorum. Çok unutkan bir insanım. Ve dolayısıyla diyorum ki unutkanlık bir gün başıma iş açacak. Belki de açtı unuttum bilmiyorum. Şimdi değil telefonumda hani rehberimde kayıtlı olmasını geçtim abi. Yani sen kayıtlı olmayanı bile hatırlıyor musun sesten? Yavrum ben bazen şimdi şöyle bir şey oluyor. Kim olduğunu unutmayayım diye baba bir sürü açıklama metni yazıyorum işte şurada tanışmıştık şunun arkadaşıydı falan. Bir de WhatsApp'tan mesela hani profil fotoğrafı varsa profil fotoğrafına bile bakıyorum. Ben yine tanımıyorum abi. Şu anda vallahi bak WhatsApp'a gireyim abi o kadar çok isim var yani isimden zaten çıkartamıyorum. Diyorum ki belki hani fotoğrafını görünce tanırım. Bakıyorum onu da tanımıyorum yani. Evet abi. Canım ciğerim kurban olduklarım var. Bir dünya mesajımız var ya. Ha, ne yapalım? Birazdan mı? Sevgili dinleyenler birazdan bir parti daha bakacağız. Çünkü bir dünya mesajımız var. Ayrılmayınız sebep belli. Arif Güven Showtime. Hala radyonuzda.

radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Showtime. Bayanlar baylar, Arif Güven Showtime radyonuzda. Mesajlar. Sorduk dinleyenlerimize, dedim ki canım kardeşim kendinle ilgili bana çok gereksiz bir bilgi söyle. Diyor ki abi her sabah ama her sabah yataktan kalkınca 6-7 kere hıçkırırım. Allah Allah, ilginçmiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Ayağımın altında gıcırdamaya çalışan bir şey olursa direkt tekmelerim. Utandığım zaman kızarıyorum diyenler de var. Oo, nadir bulunan insanlardan birisin hocam. Çünkü günümüz şartlarında utandığı için kızaran kimse kalmadı. Helal olsun. Bu özelliğini koru. Bu gereksiz değil abi. Bak diyor ki nedendir bilmiyorum abi. Yıllardan beri resmi dairelerde heyecandan titriyorum.

0: kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Bakalım. Olmak istediğim tek yer İflah abi demiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Bak diyor ki abi ben de kendi kendime konuşmayı çok severim. Hatta buna ihtiyaç duyuyorum. Allah Allah. Helal olsun, güzel bir bilgiymiş bu. Diyor ki abi bak çöp bulamazsam çöp izmaritini hayatta diyor yere atmam. Cemime atıyorum abi. Bir din biriktiriyorum demiş ya. O da pis kokar ama yine yere atmaktan iyidir abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bakalım bakalım bakalım. Alkolle alakalı bir örnek gelmiş canım kardeşim, bunu geçelim. Bak diyor ki kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ben solağım abi ama makası sağ elimle kullanıyorum. Mouse kullanımında da ortak kullanım. Sağla da solla da kullanabiliyorum. İyi güzel. Bir fotoğraf yollanmış canım kardeşim. Vallahi kadın budu köfte, pilav var, yanında karnıyarık var, biber var. Diyor ki abi ben kendimle ilgili bir özelliği yollamış olayım. Diyor ki mesela bu tabaktaki hepsini aynı anda bitirebilirim vallahi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Benim burnum kesinlikle çok çirkin, tartışmasız diyor. Ama estetik yaptıracak kadar da bunu önemsemiyorum. Belki de önemsemeliyim. Yolla bakayım yavrum. Ya bir şey söyleyeyim. Radyo programcısı dinleyicisinden burnunun fotoğrafını ister mi? Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Turuncu ya da kızıl saçlı kadınlar çok hoşuma gidiyor demiş ya. Vallahi bir dünya mesaj var gençlik, artık yollamayınız ki birazdan bir parti daha bakacağız ama. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi, takıntı haline geldi. Filmlerde ya da gerçek hayatta birisinin solak olup olmadığını hemen fark ediyorum. Eyvallah kardeşim, de ona mı dikkat ediyorsun hakikaten ya? Ertesi gün ne giyeceğin kombinini bir gün önceden hazırlıyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Bak demiş ki at düşkünü olmam. At seviyorum ben, at seviyorum ya. Atların eşsiz olduklarını düşünüyorum. Asaletleri ve özgür ruhları onları özel kılıyor. Ben de çok severim atları ya. Ki bacağımda Pegasus dövmesi var. Severim yani. Sevgili dinleyenler, vallahi dediğim gibi artık yollamayınız çünkü çok fazla mesaj var. Yani elbette kalacak şu anda belli. Bak diyor ki kendimle ilgili gereksiz bir bilgi abi. Şu ana kadar 28 yaşındayım. Alkolün tadına bile bakmadım. Eyvallah, ne güzelmiş abicim. Sen söyleyince aklıma geldi. Bak az önce bahsettim ya. Benim telefon rehberinde hatırlayayım diye abi detaylar da yazıyorum. Yine bulamayınca WhatsApp'tan girip fotoğrafı var mı diye bakıyorum. Fotoğrafa bakıyorum, yine çıkartamıyorum kim olduğunu. Demiş ki telefonuma kayıtlı olan kişilerin hiçbiri sadece isim ve soy isimden ibaret değildir. Mutlaka hatırlatıcı notlar vardır. Mesela alt komşu Remziye abi. Parktan Duygu'nun annesi. Gül Derince hastane. Ben hepsini okuyorum böyle gerçi ama. Hatırlatmalar yazıyorum demiş. Tamam güzel. Bak kendimle ilgili gereksiz bilgi. Yemek yaparken yemeğin kokusundan tuz ayarını yapabiliyorum. O güzel bir şeymiş ya. Vallahi iyi bir şeymiş o. Tövbe estağfurullah, diyor ki abi kendimle alakalı gereksiz bir bilgi. Herhangi bir saksıda bitki bulup onunla bile 10 dakika samimice sohbet edebiliyorum. Bu özelliğinden nefret ediyorum. Çiçeklerle mi konuşuyorsun abi? Oy kurban olduklarım, var da bir dünya mesajımız var. Ama canım kardeşim şöyle bir şey yapmamız lazım. Valla burada ışıklar da yanıyor, yanıyor, sönüyor. Bir mola alıyorum. Moladan sonra bir parti daha bakacağım abi.
1: Abi sen efsanesin, efsane. Kralsın, adamsın.
2: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yolu uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
3: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
4: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum. Yine şov yapıyorsun bakıyorum.
5: Arif Güven, Showtime.
6: Kocum özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
7: Merhaba Arif abi. Biricik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım. Ağrı kesici gibisin abi. İyi geliyorsun.
8: Merhaba Arif abi. Daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım. Hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: Güven Showtime.
1: Sevgili dinleyenler, son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Sordum, dedim ki sevgili dinleyenler, abi ben de alakalı çok gereksiz bir bilgi dediğiniz ne var? Bak Emre üşenmemiş, diyor ki bak gereksiz bilgi burada. Ne kadar uzağız şu anda? Emre İsviçre'de aramızdaki mesafeyi ölçtürmüş. Haritasını da yollamış. Aramızda bir gün iki saat var yavrum. 2430 kilometre. Çiçeğim. İşte bak bu teknoloji ne kadar enteresan bir şey değil mi? Gelmeye kalksa bana karayoluyla bir gün iki saat sürecek ama anında sesim oraya gidebiliyor abi. Ne güzel, ne sihirli bir şey bu ya. Bazen bu sektörle alakalı şey diyorum, keşke babacığım hani böyle güzel değil mi? Bak şimdi Belçika'ya selam diyorum abi. En fazla 10 saniye sonra Belçika'ya selam gidiyor. Keşke diyorum ya, elle tutulur gözle görülür şeylerde de böyle yapabilsek. Valla o zaman çok daha keyifli olur ya. Sallıyorum şu işte önümde duran vazo. Diyelim ki Niğde'den meleğin kafasına gitsin desem ve gitse hakikaten. Vay be. Son parti dediğimiz gibi baya bir mesajımız kalacak gençlik, özür diliyoruz ama mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalışalım. Mümkün olduğunca bakalım. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Diyor ki bak, biri gaz çıkarttığı zaman anında kokuyu alıyor. Hatta eşi narkotiğe yazı bari falan diyormuş yani. Tövbe estağfurullah. Bunu nasıl okuyayım ya? Yavrum hakikaten söylüyorum ya. Bak kendimle ilgili enteresan bilgi abi. Garip bilgi diyor. Elde sağlak, ayakta solağım. İlginç. Sayfa kilitlendi genç. Bekliyorum vallahi. Dur bakayım. Şu anda yanıt vermiyor diye de. Bekliyorum, açılsın. Okuyacağım. Bir kez daha yalnız bırakmayan dostlarımıza da teşekkür ederim bu arada. Son parti. Bakayım. Kendimle ilgili gereksiz bir bilgi abi. Gece su içmek için uyandığımda sürahinin yanında bardak olmasına rağmen direkt diyor sürahiyi kafaya dikiyorum. Öyle seviyorum. Tamam kardeşim. Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Çalıştığım işletmelerin parasını patrondan çok düşünürüm. Bu nedenle bazen kraldan çok kralcı gibi görünüyorum. Eyvallah kardeşim benim. Ve muhtemelen iş yeri tarafı, yani da iş yerindeki diğer arkadaşlarım varsa çalışanlar, onlar tarafından hiç sevilmiyorsun, ben sana söyleyeyim yani. Islıkla şarkı söyleyebiliyorum abi. Üç top çevirebiliyorum abi diyenler var. Bak bilgiye bak abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Sigara dumanından halka yapabiliyorum. Aa bak, yetenek bence bu abi. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Ellerim doluyken lambayı yakmak için düğmeye ayağımla basabiliyorum. Abi ben çok üşengecim. Dolayısıyla kivi bile kabuğuyla yiyorum. Kendimle ilgili gereksiz bilgi bu. Allah Allah, çok enteresansınız. Makarnaya toz şekeri koyan var ya. Vallahi bak yollamış işte. Numan. Abi kendimle ilgili gereksiz bilgi. Makarnaya toz şeker koyup yiyorum. Oğlum berbat olur la. Güzel olur yani, bilmiyorum. Kararsız kaldım yani. Her şeyi bilirim abi. Sadece miktarı değişir. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Allah Allah. Hakikaten tuhafsınız ha. Uykun gelsin diye siyah nokta sıkma videosu izliyorum demiş. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Seyahat etmek hayatımdaki en büyük tutkumdur. Yeni bir yer göreceğim zaman çok heyecanlanıyorum abi. Ne güzel. Bu güzel bir şey abi. Çok affedersiniz ama hakikaten şimdi geçirdiği bir operasyonla alakalı yollamış. Diyor ki abi kendimle ilgili çok enteresan bir bilgi veriyorum. O direkt yazmış da ben şöyle yumuşatayım. Diyor ki benim kaba et diyoruz ya yavrum. Bununla ilgili hep söylüyorum. Bugüne kadar bir kabalığını görmedim ama diyor ki abi benim kaba etimde 37 tane dikiş var. Biz bunu bildik de ne oldu ya? Kendimle ilgili gereksiz bilgi abi. Vücudumun yarısı terlerken yarısı kupkuru kalabiliyor. Eyvallah kardeşim benim. Al. Tövbe estağfurullah. Dinleyiciler beni korkutmaya başladı. Kendimle ilgili gereksiz bilgi. Diyor ki çamaşır suyu koklamaya bayılıyorum abi. İyiymiş. Ayrılmayınız. Çünkü artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Birazdan malum yazıyor yazıyor gelecek.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif abi. Küçükken sizin köyde evi yoktu galiba.
4: Kardeşim sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
5: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
6: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
7: Arif abi lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?
2: Arif Güven

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Bu arada bütün dostlarımıza bir kez daha çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, yalnız bırakmamışlar. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Bakalım haberler, haberler, haberler. Ankara'da bir markette ucuz kaşar almak için oluşan izdiham böyle görüntülendi. Her evin ihtiyacı ucuz kaşar. Nedir hikaye bakalım? Ülkede yüksek enflasyonla boğuşan vatandaşlar çareyi zincir marketlerin düzenledikleri kampanyaları takip etmekte buluyor. Fiyatları ulaşılmaz noktalara gelen et ve süt ürünleri almak için zorlanan vatandaşlar düzenlenen ucuzluk kampanyalarına akın ederek uzun kuyruklar oluşturuyor yavrum. Bir şey söyleyeceğim, şimdi görüntüler de var. Kuyrukta olanlara bakıyorsunuz. Zavarında kuyruk vardı, siz bilmezsiniz diyen ne kadar dayı varsa hepsi şu anda o kuyrukta. Geçelim babacığım, geçelim. Ne oluyor ne bitiyor? Bu nedir yavrum? Cep telefonu silah sayıldı. Oğlum memlekette silah silah sayılmıyorlar. Bursa'da ablası HS'nin nişanlısı Sait Tikan ile eski erkek arkadaşı. Ya bu böyle haberleri okuyunca da kendimi Müge Anlı'ymış gibi hissediyorum. Ne oluyor? Geçelim abi, daha makara tukara şeyler bulalım biz. Tadımız tuzumuz kaçmasın. Ali Rıza Efendi öyle gibi oldu. Al bak, habere bak. Çinli adam komşularının 1100 tavuğunu korkutup öldürmekten 6 yıl hapis cezası almış abi. 1100 tane tavuğu korkutup mu öldürmüş babacığım? Çin'de bir adam komşusuna ait 1100 tavuğu korkutarak öldürmekten suçlu bulunduktan sonra hapis cezasına çarptırıldı. New York Post'a gazetesine göre tuhaf hareket... Abi bir şey söyleyeceğim, nasıl korkutmuş oğlum tavuklarla? Ha? Ne yaptı 1100 tane tavuğu? Hayalet kılığına... Yok, hayalet kılığına girmesine gerek yok. Muhtemelen herhalde diyorsun tilki kılığına girdi. Sonra da kümese girdi herhalde. Al bak. Bu da madem hayvanlardan gidiyoruz. Yakaladığı akbaba ile aynı evde yaşıyor haberi var. Şanlıurfa Viranşehir'de yakaladığı akbabayı evinde besleyen adam. O da etçil, ben de iyi anlaşıyoruz demiş. Babacım demek ki abide para var. Benim eve gelse mecburen akbabaya bisküvit vereceğim yani. Oğlum eti bulursam ben yiyeceğim Allah Allah. Soyu tükenme tehlikesi altında olan heybetli bir canlının son sığınaklarından birisi Şanlıurfa'nın Viranşehir'de bir ailenin evi olmuş. Doğanın en büyük yırtıcı kuşu olan akbaba ile aynı evde arkadaş gibi yaşayan adamı görenler şaşırtıyor. Sanılanın aksine insana zarar vermeyen, ölmüş ve ölmek üzere olan hayvanlarla beslenen akbaba geçtiğimiz günlerde yiyecek bulmak için 360 dereceye varan görüş açısıyla... Evet ya, 360 dereceye varan bir görüş açıları var. Araziyi taradığı sırada yakalanmış. Aradığı leşi yerden 1 kilometre yükseklikte... Sen nasıl yakaladın da eve getirdin abi bu ya ha? Abi demiş ki valla o da etçil, ben de etçil, iyi anlaşıyoruz. Dediğim gibi benim eve gelse valla akbaba makbaba dinlemem. Abicim bisküviye talim. Ki hayvanın da bisküvi yemekten feleği şaşar. Yavrum bu parayla etçil tribini falan hiç çekemem, kusura bakmasın. Varsa doğada bisküvitçil bir akbaba gelsin buyursun, başımın üstünde yeri var ya. Benim Ahmet abim var ya, selam olsun Ahmet Akbay. Akbey, özür dilerim ya. Abi adamın aslanları var ya. Aslan besliyor ya. Kurban olduğum ya. Nasıl içim gidiyor böyle. Bazen yazışıyoruz. Diyorum abi ya, kurban olduğum. Gel diyor oğlum, gel ziyarete gel. Ki Türkiye'de değil. Türkiye'de çünkü sıkıntı olabiliyormuş. Irak'ta mıydı abi? Onlara böyle koca koca kafesler yapmış. Rahat rahat geziyor. Onlarla yatıyor. Onlarla kalkıyor. Abi içim gidiyor ya. Dedim abi bunları neyle besliyorsun sen ya? Orada bir ölüm sessizliği oldu tabii yani. Abi aslan bu ya, aslan kocaman. Kaç tane vardı? 2 tane yavruları vardı. Bir anne bir baba var. Abi onlar ne yer ya? Vallahi bakılmaz ki ya, çok para abi. Lan ne olacak lan aslan? Sofraya bir tabak fazla koyarsın, böyle bir durum olmaz abi. Buyurun, ne oluyor ne bitiyor? Bir şey söyleyeceğim, yani programın finaline doğru geliyorum ya, hiç böyle bakasım gelmiyor hiçbir haberlere. Bak şimdi sadece bir F5 yapayım. Bak tıklasana şuraya bir. Bu haberlerin hangisini okuyayım ben ya, bak. Başlayalım mesela. Kızını 2 kez hamile bırakan sapık baba için yakalama kararı var. Sonra cuma hemen bakıyorsun mesela. 26 yaşındaki sevgilisi ölü bulunmuştu. 2 kadın arasında kaldım dedi haberi var. Nişanlı çiftin düğün hayalleri yarıda kaldı haberi var. 1 ay sonra bebeği olacaktı, arkadaş tarafından öldürüldüğü haberi var. Yani bütün bu haberlerin arasında hakikaten mizah yapmaya da çalışıyoruz. Tartıştığı akrabasının hayvanlarını vurdu haberi var. Dolayısıyla da hani programın başındayken bir tık böyle takatim gücüm yetiyor da finale doğru yok abi artık hiç bunlara girişim gelmiyor yani. Biz şöyle bir şey yapalım, dur bakayım. Bak diyor ki abi adamlar tavuk kurup cezaevine giriyor. Bizim burada evet ya. Doğru söylüyorsun çiçeğim. Hemfikiriz hemfikiriz. Zaten o yüzden beraberiz ya. Şöyle bir şey yapalım artık, böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberine ihtiyaç var mı var? Tıkla yavrum o zaman.
1: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
2: Arif'e dokunan sinekler ölsün. Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Erdi ben. Aslanım abi. Her sabah dört gözle bekliyorum seni.
3: Arif abi, tavuk su içer Allah'a bakar. Sana iyi yayınlar. Çiğli'den Uğur'unla sağlık.

0: Kurban olduklarımı dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar, hepinize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Biliyorsunuz yani yayında kaldığımız zaman dilim içerisinde olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki affola gibi gibi şeyler söylüyoruz. Final babacığım helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle olsun diyoruz. Az önce bahsettim mesela, dedim ki arkadaş şöyle bir F5 yapıyorum. Hakikaten çıkan haberlere bakıyorum. Abi yani sürekli böyle bir cinayet, sürekli böyle bir vahşet. Dolayısıyla sıkılıyoruz. Final tatlıya bağlansın istiyoruz. Sormadan da edemiyoruz. Anladığım kadarıyla son zamanda olup bitenlere bakıyorum. Yavrum insanlık kendinde değil, kayıp gitmiş gibi avuçlarımızdan. Nereye mi gitti? Nereye mi kayboldu böyle ansızın? Valla bilen de söylemiyor, gören de söylemiyor. Yani şimdi haberlere bakıyorsun. Biraz da böyle bir hani yaş itibariyle içinizde birçok insandan büyük olabilirim. Ya bir zamanlar insanlığından utanmak vardı. Bir işine insanlığından utan dense yerin dibine girerdi utancıdan o insan. Öldü denilen işte o insanlık. Ruhuna El Fatiha denilen de o. Ya yavrum, insanın var olduğu yerde insanlık olmaz mı ya? Bakıyorsun haberlere, olmadı mı olmuyor. Diyorsun yazıklar olsun. Hiç kimse de insanlık kalmamış benzeri sözler ise ne halde geldiğimizden, ne halde düştüğümüzün abi acı itirafı yani bunlar. Oo yoş. Ve bizler sevgili dinleyenler, hayat var olduğu sürece her zaman olduğumuz gibi yine insanlık dersinden imtihan oluyoruz. Ama bakıyorsun haberlere, yavrum bu imtihanda dökülen dökülene. Lakin bir de işin kötü tarafı, bu insanlık dersinden imtihanda dökülenlerin zerre umrunda bile değil ya. İlgisiz, alakasız, gayesiz yaklaşımlar içerisinde var mı insanlığı yaşamanın şansı? Yok abi. Ki insanlıkta galiba zaten bakıyorum haberlerin birçoğunu zaten yaşamıyor. Yaşıyorsa da bitkisel hayatta can çekişiyor yani, öyle anlatalım. Ya hani önemli olan insanlık diye kocaman laflar edenlerde de şimdi var mı var ama baba az ya. Vallahi az yani. Madem diyoruz bu kadar değerli bu insanlık, madem hayattayız, canım benim, kime saklıyoruz bu insanlığımızı? Kimi bekliyoruz? Ne oldu baba, taşlaştı mı yüreklerimiz, ne oldu? Vallahi yani bakıyorum baba, kibirin ve gururun esir aldığı, egoların tavan yaptığı, kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencil ve menfaatperest bir İnsanlar olmuşuz ya. Dünya yalan diyoruz. Baba dünya yalan. E insanlar, insanlar da yalan. Yarın. E yarınlarda, yarın da yalan olup gidecek işte. Baba ne kalacak geriye? Yapılan insanlıktan başka. Ardından da soruyoruz, diyoruz ki ne oldu bize böyle? İnsanlık öldü mü? Vallahi insanlık ölmedi, ölmesine de yarın öbür gün biz öleceğiz gideceğiz yani. Ne konuşasın varmış benim de be. Program biter, Emre de gider, eyvallah. Nevzat'ım teşekkürler, kurban oldum. Vallahi çok keyifli, çok böyle güzel mesajlar geliyor. Çok çok teşekkürler Havva'cığım. Buyur bak. Yavru köpek minibüs şoförüne kendisini zorla sahiplendirdi. Seni yerim lan ben, nasıl tatlı ya. Antalya'dan Kemer ilçesine yolcu taşıyan minibüsü durakta zorla binmek isteyen yavru köpek şoförün inatlaşması sosyal medyada gündem oldu ki görüntüleri de vardır muhtemelen. Yüzleri gülümseten olay 21 Eylül Perşembe günü Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanmış canım kardeşim. İlçeler arası toplu taşıma yapan bir firmaya ait minibüsün şoförü Ümit Kor, yolcu almak için durakta durduğu sırada yavru bu köpek yavrusunu araca binmeye çalıştığını fark etmiş. Lan seni yerim ben, kurban oldum. Ümit abimiz minik yavruyu minibüsten uzaklaştırmasına rağmen araca tekrar girdiğini gördü. Yaklaşık 3 dakika boyunca devam eden inatlaşma sonrasında Ümit abi ya da Ümit kardeş bilmiyorum, yavruyu yoldan uzak güvenli bir bölgeye koyup koltuğa koşarak geçti ve yoluna devam etti. Yavru köpeğin sevimliliğini unutamayan bu dünya tatlısı abimiz arkasından yolcusuz gelen firma arkadaşını aramış. Demiş ki ya orada böyle bir köpek vardı, arabaya binmeye çalışıyordu, ben de almadım, inatlaştım. demiş, bir alıver onu ya. Aynı bölgeye gelen diğer şoför köpeği almış, Kemer ilçesine götürmüş. Burada sahiplenen küçük yavru firmada çalışanların maskotu olmuş. Bak ne güzel olmuş işte ya. Yaşananları anlatan Ümit Kor demiş ki, Kemer'e giderken duraktan yolcu alıyordum. Motosikletli bir arkadaş otobüsünün önünde küçük bir köpek olduğunu söyledi. Yolcuların arasından geçip otobüse binmek istedi. Sağlık açısından köpeği otobüse ilk başta almak istemedim. Ancak diyor, çok sevimli hareketler sergilediği için arkamızdan gelen arkadaşımızdan rica ettim. Kemer ilçesine getirdi. Aşılarını, tüm eksikliklerini tamamladık ve sahiplendik. Zorla diyor kendini sahiplendirdi. Sevgili dinleyenler, beni de sahiplenmek isteyen var mı? Hadi be, alın beni be, besleyin beni be. Oğlum ne gülüyorsun lan, tuvalet eğitimim var. Aşılarım tam yani. Ben de zorla birinizin arabasına bineyim mi, ne yapayım mi? Anlamadım ki yani. Ne yapayım abi, sevimli mi davranayım? Havlayayım mı, ne istiyorsunuz? Yaparım ben. Para senin köpeğin olsun diyorlar ya, hemen avlıyorum. Oy babacığım, bu duygusallık da nereye kadar bende? Durmuyor işte, olmuyor yani. Canım kardeşim, kurban olduklarım, bugünlük bizden bu kadardı. Mesaj yollayan herkese, bugün de dinleyen herkese, ki ben bunu söylüyorum. Dün bunu, valla bak bir şey söyleyeyim mi? Program bitince her şey bitmiyor benim için. Dün şunu düşündüm. Dedim ki oğlum, hani bir radyo programı yapıyorsun da bunu sen yapmıyorsun la. Bunu bildiğin abi, dinleyenlerle hepimiz beraber yapıyoruz yani. Valla bak, bunu dün programla hiç alakası olmayan bir saatte düşündüm yani. Dedim bildiğin beraber yapıyoruz yani. Velhasıl canım ciğerim, herkese çok çok gülücükler, gülücükler, gülücükler. Eyvallah, ben kaçayım artık, çok uzattım hakikaten. Görüşmek üzere gençlik, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
3: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor palyaço bu defa. Ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG, şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Kaan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız, çok sağ olun.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

19. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570-06-26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Evinize en uygun tüller,
1: tüllerinize en uygun fon perdeler,
0: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman olur mu?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Zinet Salih ile yaptık. Kalbim Tatilde isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen ardındansa Atiye ile devam ediyoruz şimdi. Düzenlemesi Ozan Doğulu imzası taşıyan hit şarkısı Aşkistan'la radyonuzda. Hepiniz hoş geldiniz.

Paylaştıkları ilk günden itibaren dikkat çeken çalışmalarıyla Dedublüman ve Aleyna Tilki'yi ağırladık. Sana Güvenmiyorum isimli cover çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen sonrasında bir başka ortaklıkla devam edelim şimdi. Sefo ve Sena Şahin burada bu kez Bir Bilsen isimli

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
5: Saygı mağazaları.

Pop müziğin sevilen ismi Göksel sizlerle buluşan isimdi. Olmaz mı isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif kattığını söyleyebiliriz sanatçı için. Hemen sonrasında genç isim Güneş'e kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Suçlarımdan Biri.

Pop müziğin güçlü kadın seslerinden biri Derya Uluğ'dan dinledik. Hani isimli çalışmasıyla radyonuzda kulaklarınıza ulaşan isimli sanatçı. Sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz ve şimdi ise bizi Bengü karşılıyor. Dur Nereye isimli çalışmasına kulak veriyoruz.

0: Al, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Megastar Tarkan seslendirdi Aşk Gitti Bizden isimli şarkısıyla sanatçı günümüzü oldukça keyifli hale getirdi. En sevdiğiniz melodilerle beraberliğimiz devam ediyor ve şimdi ise Kıbrıslı sevilen ses buraya kulak veriyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Katsana Bana.

Uzun yıllardır pop müziğe kazandırdığı birçok şarkıyla gerçekten başarısını günden güne artıran isimlerden biri oldu. Zeynep Bastık'tan bahsediyorum. Misafir isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biriydi sanatçı. Ardından Saçağla burada Saz mı Caz mı isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin başarılı ismi Yalın'dan dinledik. Yepyeni hit şarkılarından bir tanesi akşamüstü radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa Minik Serçe Sezen Aksu ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ondan da dinleyeceğimiz şarkı şimdi Aşk Dansı.

Mela Bedel kulaklarınızdaydı. Bir Mustafa Sandal şarkısıyla dinledik onu. İki tas çorba radyonuzda sizlerleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen ardındansa güçlü sesiyle Merve Özbey karşılıyor bizi. Ondan da Bir İmkansız Var isimli çalışmasını dinliyoruz.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Fatura. Real halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Gece yolcuları ile birlikte geçmişe yolculuk yaptık. Unut Beni isimli unutulmaz hit şarkılarıyla grup radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında Berkay ile birlikte yeniden günümüze dönüyoruz. Aslanlar doğuyor. Radyonuzda sizlerle şimdi.

Pop müziğin başarılı ismi Murat Boz'dan dinledik. Geri Dönüş Olsa isimli şarkısıyla beraber bizi biraz geçmişe götürdü sanatçı. Çıktığı dönemin en sevilen şarkılarından biriydi. Bir kez daha dinlemek keyfinizi yerine getirmiştir umarım. Murat Boz'u uğurlarken ise Funda Arar'a merhaba diyelim şimdi. Gerisi Bende isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

bestecilerinden biri diyebiliriz onun için. Oğuzhan Koç'tan bahsediyorum. Aşkın Mevsimi isimli şarkısıyla sanatçı bugüne renk katan isimlerden biriydi. Hemen sonrasında bir düetle devam edeceğiz. Mabel Matiz ve Mert Demir karşılıyor şimdi ise bizi. Antidepresan.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Dedik Yangın Yeri isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Mustafa Ceceli'den Gelme Üstüme isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9 Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın ikinci iş gününde salının tadını çıkartmak istiyorsanız eğer hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel günde de bizi dinledikten sonra günden fazla keyif alacaksınız. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renem, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız günü keyiflendiren programınız Hayatın Ritmi başladı bir de.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: güzel şeylerden bahsedelim, iyi konuşalım, iyi çağıralım, en sevdiğimiz şarkıları dinleyelim. Bugün de hayatın ritminde nelerden bahsedelim? Yanlış güneş kremi seçersek neler olabileceğinden bahsedelim. Deniz ve havuzda çok kalınca neler olacağından bahsedelim. Her geçen gün daha az konuştuğumuzdan, sağlıklı bir beynin altın kurallarından bahsedelim. Son yıllarda annelerin ruh sağlığı kötüymüş, peki neden? Ona bir bakacağız. Çocukların taşınmadan nasıl etkilendiğinden, çocukların hangi renk mayo giymesi gerekliliğinden bugün yine hem gündemden uzak hem de gündemdeki haberlerden bahsedelim. Hayatın ritmi çoktan başladı. Çok sevdiğiniz şarkılarla bu güzel günü keyiflendirmeye devam edelim biz de. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde.

0: Ahmet Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Şimdi tabii sıcak havalarda serinlemek için daha çok sahil kenarlarına gidiyoruz, plajlara gidiyoruz, havuz kenarlarını tercih ediyoruz ama sadece kenarda kalmıyoruz. Serinlemek için denizde, havuzda biraz daha fazla vakit geçiriyoruz. Fakat özellikle deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda diyor uzmanlar. Bu da daha kolay hasta olmamıza sebep oluyormuş. Uzmanlar denizde ya da havuzda kalınan sürenin artması hastalık olasılığını arttırıyor diyorlar. Bu yüzden sıcak havalara aldanıp da denizde, havuzda deniz suyu sıcaklığının yükseldiği zamanlarda çok da fazla vakit geçirmeyin. Mikropların, bakterilerin daha da fazla arttığını söylüyorlar, unutmayın. Sağlıklı bir yaz tatili için kendinize de dikkat edeceksiniz tabii ki. Bu küçük uyarılar da aklınızda olsun. Erkenden hatırlatmış olayım. Gerçi belki çoktan tatile çıktınız ama yine de aklınızda bulunsun, denizde o kadar uzun süre kalmayın. Radyo Ses. Radyo.

0: İşe ya da gideceğiniz her neresiyse geç kalmamak için belki de günü erkenden başlıyorsunuz. Bir koşuşturmaca içerisinde hazırlanırken bir bakmışsınız yine geç kalmışsınız. Eğer sizde de hep geç kalma durumu varsa, uzmanlar bunun bir rahatsızlık olduğunu söylüyorlar ama aynı zamanda sürekli bir yere geç kalan özellikle kadınların daha uzun ve daha sağlıklı yaşadığını iddia ediyorlar. Yapılan araştırmalar, çalışmalar bu tarz karaktere sahip olan insanların, yani sürekli geç kalan insanların biraz daha sakin, stres seviyesi düşük, daha tabiri caizse bizim dilimizde gamsız olduğunu söylüyorlar. Olumlu duygulara sahip, hayata daha iyimser bakan insanlar demişler araştırmada ama uzun vadede tabii ki daha iyi sağlık sonuçlarına varmak için sadece gamsız olmak da yetmiyor. Siz yine kendinize dikkat edin. Siz yine sağlığınıza dikkat edin ama gideceğiniz yere hep geç kalıyorsanız muhtemelen siz de daha sağlıklı ve uzun bir ömür süreceksiniz bu araştırmaya göre.
1: Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Malum Temmuz'u bitirdiğimiz son hafta içerisindeyiz. Ağustos geliyor. Sıcaklıklar yine bu hafta yükselecek diyorlar. Sıcak bir hafta, sıcak bir gün olacak. Güneş kremlerini ihmal etmeyelim. Fakat cildinize göre doğru güneş kremi seçmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştik. Cilt tipine göre güneş kremi seçilmesi gerekiyor. İçeriğine bakılması gerekiyor mutlaka. Ancak yanlış güneş kremi seçtiyseniz eğer ciltte alerjiye yol açtığını bilmeniz gerekiyor. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunabilmek için kullandığımız güneş kremlerinin sektörde bulunan her ürünün her cilt tipine uygun olmadığını söylüyor. Yanlış güneş kremi seçtiğinizi nereden anlayacaksınız? Cilde kaşıntı, kızarıklık, yanma, kabarma gibi sorunlara sebep oluyorsa güneş alerjisi belirtisi de olabilir, evet, ama yüksek ihtimalle güneş kremi size alerji yaptı. Bu yüzden yanlış güneş kremi seçmiş olabileceği ihtimali de aklınızda olsun istedim. Bu sıcak günlerde aman dikkat edin, cildiniz de en değerli giysiniz olduğu için ona da iyi bakın.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.
2: Bilemezsin aklımdan geçenleri, bilemezsin.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Biz fotojenik.
1: Fark ettiniz mi? Operatörler artık son zamanlarda çok fazla konuşmadığımızı fark ettiği için sınırsız konuşma da hediye ediyorlar bize zaman zaman. Çünkü eskisi kadar konuşmuyoruz. Oysa telefonlar cep telefonları ilk çıktığı zamanlarda. Akıllı telefonlardan bahsetmiyorum bakın, cep telefonları ilk çıktığı zamanlarda ne çok konuşurduk. Kontürümüz biterdi. Arayamazdık kimseyi, çaldırıp kapatırdık karşı tarafta varsa arasın diye. Böyle günleri de geride bıraktık ama o zaman konuşuyorduk, anlatıyorduk bir şeyler. Gittikçe daha az konuşmaya başlıyoruz fark ettiyseniz. Peki neden? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında pek çoğumuzun sadece içine kapanık bireyler olduğunu fark etmeye başladık. Sevdiklerimizle bir araya gelip konuşmak yerine ekran kaydırmayı tercih ediyoruz. Kendi kendimize gülümsüyoruz. Kendi kendimize iç sesimizle konuşuyoruz. Peki ya dışarıya döktüklerimiz? Aslında hani anlat içinde kalmasın derler ya. Pek çoğumuz içinde kalıyor, konuşamıyoruz. Dolayısıyla daha az konuştuğumuz için daha az anlaşıyoruz, daha az anlaşılıyoruz. Sevdiklerinizle bol bol sohbet etmeyi ihmal etmeyin. Böyle geniş masalarda güzel sohbetler edeceğiniz programlar yapın kendinize. Çünkü gerçekten gittikçe daha az konuşmaya başladık.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Sağlıklı bir beyin, sağlıklı bir zihin aynı zamanda sağlıklı bir vücut anlamına da geliyor. Eğer sağlıkla yaş almak istiyorsanız beyninizi genç ve dinç tutacaksınız diyor uzmanlar. Geçtiğimiz hafta Dünya Beyin Günü'nü kutlamışlar. Her günün bir özelliği var ya, geçtiğimiz hafta da Dünya Beyin Günü'ymüş. Dolayısıyla bu konuyla alakalı sağlıklı bir zihin ve beyin nasıl oluşur isimli bir yazı okudum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. En önemlisi diyor uzmanlar, beyin gelişimi için, beyin sağlığı için sağlıklı gıdalar, onu destekleyen gıdalar tüketmek lazım. Alzheimer ve bunama riskine karşı yetişkinlerin daha fazla dikkat etmesi gereken folik asit desteğinin fasulyeden, bezelyeden, ıspanaktan, limondan, portakaldan alabileceğini söylüyorlar. Muz, kuru baklagiller, balık, kaju, yer fıstığı, üzüm, çilek hepsi beynimize, zihnimize iyi geliyor. Ama en önemlisi Türk kahvesinden vazgeçmeyin diyorlar. Her gün bir fincan Türk kahvesi içenlerin zihni daha berrak, düşünceleri daha derli toplu oluyormuş. Hayatınızda özel anılar, özel anlar yaratın. Uyku düzeninizi mutlaka düzene sokun, bozmayın. Uykunun zihne de en önemli gelen şey olduğunu unutmayın. Bir de tabii sporla güçlendirin beyninizi diyorlar. Hem vücudumuz hem zihnimiz için bunların hepsi çok önemli, unutmayın. Radyo Ses. Radyo.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız, çok sağ olun.
1: Amerika'da geniş çaplı bir araştırma yapmışlar ve demişler ki annelerin ruh sağlığı son 8 yılda ciddi şekilde bozuldu. Peki niye özellikle annelerin? Türkiye'deki verilerde benzer bir tabloyu ortaya çıkartmış uzmanlara göre sorun annelikte değil, sistemin kadınları yalnız bırakmasında. Yani erkekler değil kadınların ruh sağlığı her geçen gün bozulmaya başladı, sistem kadınları yalnız bıraktığı için. Yüzyıllardır kutsal bir rol olarak yüceltilse de annelik kadınların bu rolü üstlenirken yaşadığı zorlukların çoğu zaman görünmediğini söylüyorlar. Ve yapılan araştırmalar özellikle anne olan kadınların ruh sağlığında dikkat çekici bir bozulma olduğunu ortaya çıkarttı. Mutsuz olmamak için yalnız bırakmayın annelerinizi. Mutsuz olmamak için anneleriniz de mutlu olsun diye bir arada vakit geçirin. Yalnız kadın mutsuzlaşıyor. Yalnız anne, yalnız bırakılan anne bütün

0: Yükü üstüne aldığı için sorumluluklar ağır geliyor sevgili babalar. Annelere biraz daha mı yardım etmek lazım? Eğer eş desteği yoksa depresyon riskinin 3 kata çıktığını söylüyorlar. İşte bu yüzden sevdiklerinizi sadece anneleri değil aslında sevdiklerinizi yalnız bırakmayın diyelim.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Hani sağlıklı yaşalalım diyoruz ya biraz önce, sağlıklı bir beyin için neler yapmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Bir de doğada vakit geçirmemiz gerektiğini söylemeyi unutmuşum. Yeni araştırmalar hiç değilse bir parkta yaptığımız kısa bir yürüyüşün bile dikkati tazelediğini, odak süresini uzattığını ortaya çıkartmış. Doğanın beynimizi yenilediğini söylüyorlar. Yani siz sağlıklı besleneceksiniz, sağlıklı uyuyacaksınız ama stres tepkisini düşürmek için de zihnin doğada daha fazla vakit geçireceksiniz. Hani hiçbir şey yapamıyorsanız parkta yürüyüş yapın diyorlar. Peki yürüyüş yaparken de, zihninizi yenilerken de çok sevdiğiniz şarkılar yine yanı başınızda tabii ki. Hayatın ritminde bu kez Soner Sarıkabadayı seviyor muyuz diye soracak.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Gün, gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapar.

şenlik, havuza, denize giriyoruz. Çocuklar da yanımızda oluyor zaman zaman. Fakat çocukları bazen gözden kaybedebiliyoruz. Gözden kaybetmemek için çocukların giydiği kıyafetin rengi önemli. Hatta havuzda, denizde giydiği mayonun rengi çok daha önemliymiş. İlk kez duyanlar varsa, sadece gözetim, sadece yüzme becerisiyle sınırlı değil su güvenliği, mayonun rengi bile özellikle havuzda, açık sularda görünürlüğü etkiliyor. Göremiyorsunuz suyun içinde bazı mayoları, dolayısıyla çocukları da. Peki hangi mayoları giymesi lazım? Hangi renk kullanması lazım? En görünür renkler neon tonları. Bu yüzden dikkat ettiyseniz çocukların mayoları, bikinileri genelde neon tonlarında. Bu yüzden çocuklarınıza neon renklerinde mayolar almaya özen gösterin. Açık renk tabanlı havuzlarda pembeler, turuncular en belirgin renkler olurken beyaz ya da açık mavi mayolar en az fark edilenler arasında. Mor, siyah gibi koyu renkler görünür olsa da gölgeyle, yaprakla karıştırılabiliyor. Dolayısıyla en güzeli yeşil, sarı, neon, turuncu neon mayoları kullanmak çocuklarda. Pembenin de göl ortamında iyi bir performans göstermediğini söylüyorlar, haberiniz olsun. Ayrıca kolluklar, şişme simitler, benzer ürünler de güvenlik ekipmanı olarak yanınızda olsun. Bu önemli hatırlatmayı yapmış olayım ben de. Bu sıcak günde içinizi ferahlatırken en sevdiğiniz şarkılar, bu detaylar da dikkatinizden kaçmasın.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Şimdi zaman zaman ağaç değiliz ya, bulunduğumuz yeri değiştirmek istiyoruz. Değiştiriyoruz. Bazen şehir değiştiriyoruz. Bazen mahalle değiştiriyoruz. Bazen mecburen taşınıyoruz. Bazen keyfi bulunduğumuz yeri değiştirmek istiyoruz. Tebdili mekanda ferahlık var demiş eskiler ne de olsa. Fakat taşınırken çocuklar bizden çok daha fazla etkileniyormuş, biliyor musunuz? Bu saatte özellikle biraz fazla çocuklardan bahsetmek istedim. Çünkü yaz tatilinde özellikle çocuklara göre biraz daha hareket etmek lazım. Ve dahi çocuklar her değişime farklı tepki veriyorlarmış. Özellikle taşınma konusunda çocukların farklı tepkiler verdiğini gözlemlemişler. Uyku düzeninden yeme ve tuvalet alışkanlıklarına kadar her şeyin değişebileceğini söylüyorlar. Hatta bazı çocuklar için travma olarak bile kabul edilebiliyormuş taşınmak, bulunduğu yeri bırakmak, terk etmek. Sevdiği arkadaşlarından ayrılmış oluyor, bildiği ortamı terk etmiş oluyor. Bizim kadar fazla, bizim kadar detaycı düşünmüyor onlar ne de olsa. Bu yüzden taşınırken keyfi taşınmaların yerine mecburi olanları tercih etmekte fayda var. Çocuklarınız varsa onları düşünmek daha faydalı.

0: Haftanın incisi, ikincisi, haftanın salısı. Günün iki saatini birlikte paylaştık, daha keyifli hale geldi. En sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdayken her andan daha fazla keyif alıyorsunuz. Bu yüzden müziğiniz açık olsun, ama bugünlük hayatın ritmi sona eriyor. Şimdilik ben Rana, hoşça kalın diyorum size. Yarın yine güzel haberlerle buluşacağız tabii ki. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Yarın yine güzel haberler konuşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Park Matmazel Abiye Mağazası.
9: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
8: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık

0: yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Aha! Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
4: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543-568-5747.
3: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: 89. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Şu.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.